0: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
1: Radyo sahil.
2: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden.

geçerim senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçerim.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.
1: Sebepsiz gidenleri içiyoruz bugün. Bir daha sevmem diyenlere ben onsuz yapamam diyordu dün. Onu artık ağlarken sevecek.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Müslüm sesi. Yaralı kalbe merhem olsun. Bu gece senin gecen. Dertliler toplandık madem. Bu gece benim gecem. 2, 3, 4.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Reklamlar bitti.
2: En büyük şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklamlar bitti.
4: Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo, Radyo Sahil. Tam 95'te Fevzi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
6: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
7: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Özlemle Rengarenk.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir hafta sonu geçir. Hafta sonu nedir yahu? Pazartesi sanki bugün. Tatil moduna girdik ya yavaştan. Hep bunlar ondan oluyor. Umuyorum bayrama güzel hazırlıklarınız bitmiştir. Ev ahalisindeki hanımlar, sarmalar, börekler, tatlılar hazırdır. Temizlikler bitmiştir. Bayramlıklar alınmıştır. Farkında mısınız? Hep kadınları ilgilendiren şeyler bunlar. Neyse, bu konuya ilerleyen dakikalarda değiniriz. Bayrama hazırlıklar tamamlandıysa ya da tamamlanmak üzere son temizlikler yapılıyor ise bir yandan açın Son Ses Radyo sahili. Enerjinize enerji katalım şöyle sohbetimizle beraber. Bayram temizliğinde de yardımcı olalım efendim. Araçlarında bizleri dinlemekte olan sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. Dikkatli gidelim. Şimdi memleketlerine gidecek olanlar ya da yola çıkacak olanlar ya da çıkmış olanlar var. Dikkatli olalım. Hız yapmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Tek parça halinde gidelim. Çünkü bu tarz böyle arife günlerinde trafikte çok yoğunluk olduğu için Allah korusun. Dikkatli olmakta, yavaş gitmekte fayda var. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Kolay gelsin sizlere de. Bugün sizler için oldukça yoğun geçeceğine inanıyorum. Bir zamanlar ben de esnaf yanında çalışan biri olarak gençliğimde bayram arifelerinin ne kadar yoğun geçtiğini biliyorum. Bol bol bereketli, bol bol kazançlı bir gün olur inşallah. Öyle bir gün olur ki bu tatil boyunca ki bütün günlerin hasılatını bir günde toplarsınız inşallah. Evlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimizi de az önce söylediğim gibi kolay gelsin. Temizlikler devam ediyordur. Hazırlıklar devam ediyordur. Bizler de sizlerin işlerinizi bir nebze de olsa şöyle kolaylaştırmak için buralardayız. Nasıl kolaylaştıracağız dersek? Güzel şarkılarla, sohbetimizle. Çünkü insan bir yandan da böyle müzik dinlerken iş yaptığı zaman özellikle kadınlar daha çok motive oluyor. Çok konuştum, farkındayım. O zaman ilk saatimize en gözde döner restoran sponsorluğunda açalım. Bugün yine kafamıza göre hareket edeceğiz. Konsept yok. Rüzgar nereye eserse. O zaman Özlemle Rengarenk'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi az önce En Gözde Döner'den bahsedeceğim ama karşıma bir şey denk geldi sosyal medyada. Şöyle bir bakınayım dedim, ne var ne yok, nelerden bahsedebiliriz bugün diye. Şafak Sezer'le ilgili bir paylaşım yapmışlar. Huzur içinde uyusun diye. Ben de adama bir şey oldu zannettim. 12 saat önce paylaşılmış diyorum, öyle bir şey olsa bütün her yerde sayfa sayfa haberleri çıkar falan filan. Sonra altına küçücük de yazmışlar. Türkiye'de akşam saatleri oldu. Şafak Sezer uyku uyumaya gider. Yani nasıl bir dikkat çekmeye çalışmaktır bu? Çekti mi çekti? Ama böyle bir şok geçirdim yani, nasıl ya falan diye. Son zamanlarda beklemediğimiz ünlüler bir anda böyle, daha doğrusu beklemediğimiz derken tabii ki hiç kimsenin bu haberini beklemiyoruz ama hani böyle rahatsız olanlardan ziyade böyle küt diye bir anda vefat eden, bir anda böyle yani hayatını, yaşamını kaybeden ünlüleri gördüğümüz için biz bir durdum kaldım yani, ne oluyoruz diye. Dalga geçmişler bu konuyla, dalga geçilir mi Allah aşkına yani. Gerçi bunu Şafak Sezer paylaşmamış ama ya düşünsenize, adamın ailesinden birileri görse, dikkat etmese, alttaki yazıyı okumasa, yorumlara vesaireye bakma gereği duymasa, o anlık şokla Allah korusun yani insanın yüreğine iner, bir de gece paylaşmışlar. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah, ne günlere kaldık etkileşim uğruna. Efendim, En Gözde Döner restoranda artık kebap satışları başladı. Biliyorsunuz ki bir ayı geçti. Gidip afiyetle kebaplarınızı tüketebilirsiniz. İster öğle yemeğinde, ister akşam yemeğinde ya da günün herhangi bir saatinde gidip orada afiyetle yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram zaten biliyorsunuz. Ayrıca öğle yemeğine gitmeyi düşünüyorsanız saat 3'e kadar öğle yemeğine gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Ve Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bu kartları da En Gözde Döner restoranda kullanabilirsiniz.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Aliağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, en gözde döner restoranda artık evlere paket servis seçeneği de bulunmakta. 0232 504 07 35 ve 0501 641 06 35 iletişim numaralarından evlere paket servis isteyebilirsiniz. Ya da çeşitli yemek siparişi uygulamalarında da kendileri bulunmakta. Şimdi direkt olarak isim veremiyorum ama sizler hangi uygulama olduğunu anladınız. Orada da yine en gözde döner restoranttan paket servisinizi oluşturabilirsiniz. Ama her zaman dediğim gibi gidip yerinde yemeniz daha iyi, daha lezzetli. Neden daha lezzetli? Çıkar çıkmaz hemen dumanı üstünde yemiş oluyorsunuz. Öteki türlü tabii ki yine sıcak getirmeye çalışıyorlar ellerinden geldiğince ama ister istemez orada yediğin gibi olmuyor. Ama tabii ki vakti, imkanı kısıtlı olanlar isterse orada yiyebilir, isterse eve sipariş verebilirler. Özellikle çalışanlar öğle molalarında yetişemeyecek gibi ya da çok iş yoğunluğu olduğu dönemlerde iş yerlerini söyleyebilirler, ziyafet çekebilirler. En gözde döner restoran Atatürk Mahallesi, bu İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Oradan da az önce bahsetmiş olduğum telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

0: kaşı gözü yok mu?
1: Efendim, sabah karşıma bir haber çıktı. Buradan da bahsetmek istiyorum ki dikkatli olalım. Artık bu internet dolandırıcılıklarının ucu bucağı yok, yani böyle açtılar kendilerini diyebiliriz. Buradan bahsedelim ki başkaları da mağdur olmasın. Sahte MHRS randevu linki tıklayan genç kadın hayatının şokunu yaşamış. Denizli'de yaşayan 27 yaşındaki Zeliha İrem Karaman, internet üzerinden hastane randevusu almak isterken arama motorunda karşısına çıkan sponsorlu sahte MHRS sisteminin kurbanı olmuş. Geçmiş dönem randevusuna gitmediği gerekçesiyle 227 TL ceza borcu olduğu yalanına

suç duyurusunda bulundum demiş. Şimdi bir kere sizlere verecek olacağım birkaç tavsiye var. Bu tarz randevu sistemlerine ulaşmak için bir kere MHRS'nin kendi uygulaması mevcut. Onu telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Hem Android'ler için var zaten biliyorsunuz, hem de Apple için, iCult için var. Yani App Store için var. O yüzden öncelikle bence MHRS'yi uygulama olarak indirin, orijinaline dikkat ederek. Sonrasında o da güvenilir gelmiyorsa zaten 182 aradığınız zaman randevu oluşturabiliyorsunuz. Hangi saatte ararsanız arayın, hiç problem değil. Randevu sistemi 7/24 çalışmakta. Web sitesinden illaki Google'a yazıp, arama motoruna yazıp oradan yapmak istiyorsanız, hangi site olursa olsun sponsorluk çıkılan sitelere çok güvenmeyin. Sponsorlu yazısına dikkat edin. Bu ne demek oluyor? Para karşılığında sizi sayfanın en üstüne çıkartıyorlar. Tabii ki bütün sponsorlu çıktılar orada siteler virüslü ya da dolandırıcı değil. Ama yine de garantili olmak, tedbirli olmakta fayda var. Sponsorlu ya da ücretli orada zaten bir ibare oluyor. Onlara dikkat ederseniz bir problem olmaz. Bir de telefonlarınıza gelen normal mesajlardan ve WhatsApp mesajlarından gelen hiçbir linke tıklamayın. Özellikle şey yapıyorlar böyle, bu tarz MHRS gibi ya da başka banka vesaire gibi yerlerden benzer isimlerle sizlere tıklatmak için bir mesaj atıyorlar. Tıkladığınız anda olay bitmiş oluyor. Tecrübeyle sabit dolandırılmadım ama çok da uğraştılar. Mesela sosyal medyadan özellikle çok fazla uğraşılmışlığı vardır. Hatta şarkı bitsin de bir tane anımı anlatayım, size de ders olsun. Gerçi bana bir şey olmadı çok şükür ama aklınızın kenarında

Vallahi hayaldeki gibi olmuyor ya. Bekarken bu şarkı çok cazip geliyor da. Belli bir süre evlendikten belli bir süre geçtikten sonra da şu an mesela çok da bir cazip gelemedi. Bakmayın ritmi güzel.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir.
8: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
7: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
8: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
7: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde Cafer Eğmeci.
8: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ala Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
7: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
8: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
7: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
8: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restorant.
7: Kurban Bayramı'nın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
9: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
9: Tam 95'te.
10: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

tutturamadım. Delidir gönlüm. Efendim saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. İkinci saatimizde Serdar Ortaç'la başlangıç yapmış bulunmaktayız. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Bu arada radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. İyi dinlemeler.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirimi kaçırmayın. Ayrıca bayram düğün dernek sezonu başlıyor. Ve sizler de gidip takılarınızı şimdiden Blue Diamond Ala'dan alabilirsiniz. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

Ebru Yaşar yeşillenirim diyecek. Vallahi biz bugün Sanay ablayla yeşil yeşil giyinmişiz. Bu şarkı bize armağan olsun.

Maddi sıkıntılar nedeniyle ilk eşinden ayrılan bir kadının hayat hikayesi sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre ekonomik zorluklar yüzünden evliliğini sonlandıran kadın kısa süre sonra oldukça varlıklı biriyle ikinci bir evlilik yaptı. Başlangıçta lüks ve refah içerisinde bir yaşam süren kadının hayatı evliliğinin 3. yılında dramatik bir şekilde değişti. Eşinin sahibi olduğu şirketin iflas etmesiyle birlikte çift tüm mal varlığını kaybetti. Bir zamanlar zenginlik içinde yaşayan kadın kısa sürede ciddi maddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kadının geçmişte ayrıldığı ilk eşinin iş hayatında büyük başarı elde ettiğini öğrenmesi ise dikkat çekti. İddiaya göre eski eş kurduğu işlerle yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayarak önemli bir ekonomik güce ulaştı. Bu durumu öğrenen kadın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Gözyaşları içinde "ben nerede yanlış yaptım" diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Yayın kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Olay özellikle maddi kararların ilişkiler üzerindeki etkisi ve hayat tercihlerinin uzun vadeli sonuçları üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi demişler. Valla etme bulma dünyası, sen adamı parası yok diye başta alırken bile bile alıyorsun neticede. İki taraf için de geçerli, evlenirken bile bile evleniyorsun. Kaldı ki hayat bu, düşersin de kalkarsın da sen ilk maddi zorlukta kalkıp adamı bırakıp zengin kocaya gidersen Allah da sana işte nasıl oluyormuş diye. Şimdi eğer bu haber gerçekten doğruysa muhtemelen o adamı tekrardan elde etmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey olmasaydı adamı parasız diye boşayıp kalkıp zengin biriyle evlenmezdi herhalde.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554-130-0199.
4: Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
5: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
4: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
5: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
4: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
5: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
4: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
5: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
4: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. mutlu bayramlar.
5: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ayağa Erenege Elektrik İnşaat Vinç.
4: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
5: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik EE Motors.
4: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio.
6: Reklamlar bitti.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor. Rengarenk.

Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin, hatta bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız ve an itibariyle ben de bayram tatiline çıkmış bulunmaktayım.

0: Şükür göründü tatil. Şaka bir yana, pazartesiye kadar haliyle programımız olmayacak. Sizler de birazcık kafanızı dinlemiş olursunuz. Ama itiraf edin, eskisi kadar çok bıcır bıcır bıcır bıcır susmadan konuşmuyorum. Kabul edin. Herkese şimdiden güzel, mutlu, huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bol bol paylaşmalı. Ziyaretlerimizi, büyük ziyaretlerimizi yapmayı unutmayalım. Evet, kurban telaşı olacak bazılarında. Ama ve lakin Kurban Bayramı 4 gün. Neden uzun? Çünkü bu telaş bittikten sonra büyüklerimizi ziyaret etmeyi unutmayalım. Dinleneceğiz de, büyüklerimizi ziyaret de edeceğiz. Bol bol paylaşımlar da yapacağız. Şimdiden kurban kesecek olanların da, kesemeyecek olanların da Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. O zaman pazartesi günü Allah nasip ederse kaldığımız yerden görüşmek üzere. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin ve hayırlarınızın kabul olması dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa, numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
5: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
3: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ala Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
5: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
3: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İzlems.
5: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
3: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ala Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Uğur Akyıldız, Ala Ticaret Odası Meclis Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğrak Büfe.
3: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
5: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
3: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
6: Reklamlar bitti.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
7: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
7: Tam 95'te.

Serap'la Hayata Dair. Efendim, Türkiye saatleri 13.08, 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Öncelikle kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun sizlere de. Evet, şarkılarımı seçtim. Bugün valla Arife bayramı getirdik, Kurban Bayramı'nı. Bayramdan önceki son programımız, sonra bir bayram tatiline biz de gireceğiz. Bayramdan sonra sizlerle olacağız yine sevgili dostlar. Şöyle bayram tadında bir şarkıyla açayım dedim. Can Döner Çetin, Ada Sahillerinde Bekliyorum diyecek. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den bizleri dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Bugün böyle hadi bayram mesajları atın lütfen. Ben de mesajlarınızı okuyayım, şarkılar göndereyim. Can Döner Çetin'in bu güzel şarkısı da Seyir Kafe çalışanlarına ve hepimiz

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saatinde keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim şimdi ilginç bir araştırmayla devam edelim. Şimdi Z kuşağının %51'i üniversite diplomasını para israfı olarak görüyormuş. Ya vallahi o kadar haklılar diyeceğim. Çünkü şimdi bir dönemler tabii herkes ilkokul mezunuydu. Ortaokul mezunları böyle şey üniversite mezunu gibi hayal etseniz de düşünülüyordu. Sonra işte ortaokul mezunlarının yanında bir dönem yine ortaokul mezunları çok olmaya başladı. Sonra lise mezunuyum falan olmaya başladık. Şimdi de artık herkes üniversite mezunu. Çoğu insan üniversite okuyabiliyor. Özel üniversiteler açıldı biliyorsunuz. Basıyorlar parayı, okuyorlar. Devlet okulu kazanamasan bile hani artık böyle bir artının olması lazım. Yani üniversite mezunu olmak yanı sıra yanında birçok artı şeylerin de olması lazım ki gerçekten hani iş bulmak artık çok zor. Herkes üniversite mezunu olduğu için o artılara da tabii bakılıyor diyebilirim. Bir de başka şeylere de bakılıyordur tabii ki. Ya gerçekten hani ne kadar aslında şu araştırmaya baktığınız zaman Z kuşağının %51'i üniversite diplomasını para israfı olarak görüyor. Gerçekten çok çaresizler. Okuyup da ne yapacağız diyorlar.

Efendim, özel günleriniz için doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz şimdiden rezervasyon yaptırın. Doğa Parkı'nın içinde doğayla iç içe deniz manzarası sizlere eşlik ediyor. Seyir Kafe Restorant sizleri bekliyor, siz değerli misafirlerini. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Reklamlar bitti.

Efendim, reklamların ardından Barış Manço'yla döndüm. Şöyle bir geçmişe gidelim. Domates, biber, patlıcan. Haydi hep birlikte eşlik edelim.

Efendim artık çağımızın hastalığı, anksiyete ya da endişe. Vallahi şimdi gençler hemen bir şey söylediğinde hemen diyorlar ki anksiyetem arttı. Zaten kendi kendimize teşhis koymayı da seviyoruz. Bakın şimdi böyle durumlarda eğer bir endişe hissediyorsanız ya da o anksiyete denilen şey arttı diyorsanız boyun arkasına buz küpü koymak, böyle birkaç dakika onu bekletmek ondan sonra anksiyeteyi, endişeyi alıyormuş. Denemekte fayda var, ne dersiniz? Sadece bir buz küpü lazım, o kadar.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki doğa parkın içinde. Seyir kafe restoranda sevgili dostlar. Gözlemeden fajitaya, ızgara çeşitleri, yine sabah kahvaltısı şahane bir şekilde. Burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, tatlılar, yanında da sıcak soğuk içecekler. Seyir kafe restorant günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar. Şimdiden rezervasyon yaptırın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi bir Burcu Güneş'le şöyle çile bülbülüm çekelim mi? Diyelim mi? Ne dersiniz?

Efendim, şimdi böyle arada kendimize böyle hatırlatmamız gereken bir cümlelerle devam edeceğim. Diyor ki, yakışırken giyinin, iştahınız varken yiyin, sağlığınız yerindeyken gezin, çünkü ömür akıp gidiyor. Gerçekten de öyle. Ömür akıp gidiyor. Valla hani böyle 18'in altındayken hep şunu düşünüyorum. Allah'ım 18'e ne zaman gireceğiz diye hepimiz demişizdir. Demeyen yoktur herhalde. Özellikle bizim kuşak. Sanki 18'e girince ne oluyor? Valla hiçbir şey değişmedi. Aynı düzen devam etti ama öyle bir 18 merakı vardı. 18 reşit olma yaşı ya. Sanki hayatımızda çok şey değişecekmiş gibi. 18'e ne zaman gireceğiz? Ha girdin de ne oldu? Ne oldu sanki? Hiçbir şey olmadı vallahi. Sonra bir bakmışız 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar. Neyse fazla da çıkmayayım, yaşım belli olmasın. Yani zaman kısacası su gibi akıp gidiyor.

0: Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar, doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Şimdiden rezervasyon yaptırın. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Demet Akalın, radyolarınızın konuğu. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.
1: Okay ladies and gentlemen, here it is. Another brand new track from Demet Akalın. All right, turn it up. This is what you need. This is gonna make you move. This is gonna make you groove. This is everything you asked for right here, right now. This is what you've been waiting for. Come on, come on.

Efendim şimdi ilk bölümün son şarkısı gelecek. Yandırdın kalbimi diyeceğiz. Sonra çok kısa bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından ikinci bölümde tekrar sizlerleyim. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa, numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
5: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
7: Reklamlar bitti.

Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Yarın bayrama gireceğiz. Şöyle bayram tadında bir program olsun istedim. Yine hareketli şarkılarla devam edelim. Ne sizlerle?

Efendim şimdi eskiler der ki geçinmeye gönlün varsa geçinirsin ama hani geçinmeye de gönlün yoksa her şey bahanedir evliliklerde. Bakın gerçekten hani belki birçok dinleyiciye de şu an emsal de olabilir yani. Hani geçinmeye gönlü olmayanlar için Yargıtay eşine kahvaltı hazırlamayan kadını kusurlu buldu ve boşanma sebebi saydı. Ya çok aslında saçma yani illa kadın kahvaltı hazırlayacak diye bir kanun yok. Kim müsaitse çünkü artık kadınlar da çalışıyor. Sadece beyefendiler çalışmıyor. Sabahları da bir de şimdi yeni nesilde vallahi kahvaltı alışkanlığı da kalmadı artık. Bakıyorum hepsinin elinde birer kahve. Böyle güne kahveyle başlamayı seviyorlar. Çok erken saatlerde böyle kahvaltı etmeyi sevmiyorlar. O yüzden hani dediğim gibi geçinmeye gönlü yokmuş. Kahvaltı bir sebep olmuş işte burada. Ay vallahi daha neler duyacağız. Bak şarkıda da diyor ya koca yaşlı şişko dünya aynen öyle.

Efendim yarın bayram. Valla yani çocukken de herhalde o içimizdeki heyecan, bayram heyecanı, bayram telaşı artık böyle hani yaş aldıkça bir de büyükler aileden bir ayrıldıkça bayramların ne tadı ne tuzu kalıyor bilmiyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Nerede o eski bayramlar dedirten hani nostaljik geleneklerimiz vardır. Birazdan şimdi onlardan bahsedeceğim size. Ama sizlerin de böyle bayramla ilgili hatırladığınız ya da yaptığınız, hala da yapmaya devam ettiğiniz şeyler varsa lütfen mesaj atın. Onları da okumak isterim. 0532 492 5095'teyim ya da Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Hadi bakalım nerede o eski bayramlar diyelim az sonra.

Efendim, bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyinelim en güzel giysileri. Barış Manço'nun bu şarkısı nasıl da güzel değil mi? Böyle bizi çocukluğumuza götürüyor birçoğumuzu belki de. Böyle dilimize dolanıyor belki de bu şarkı bayram sabahları. İçimiz böyle coşkulu, sevinçle doluyor. Sevdiklerimizi ziyaret edip böyle lezzetli sofralarda buluştuğumuz o bayramlar, çocukluğumuzun en güzel hatıraları değil mi? O güzel günleri biraz unutmuş olabilir miyiz? Belki de çoğumuz unuttuk. Nerede o eski bayramlar dediğinizi duyar gibiyim. Hepimiz bunu belki de söylüyoruz o bayram günlerinde. Çünkü büyükler tek tek gidince gerçekten hani şimdi anneler babalar eğer sağsa bir kapı varsa anne baba kapısı gideceğimiz aileyi evet topluyor. Ya da ailede bir tane büyük varsa yine o da aileyi topluyor. O da gittiği zaman diyorsun ki gerçekten o büyük aile, bir bakıyorsun ki o toplayan kişi gidince yok. Herkes bir şu an işte nerede tatil yapsam derdine düşmüş durumdayız maalesef ki. Yani başınızdaysa büyükleriniz, şimdiden gerçekten gidin, bayramlarını kutlayın, değerlerini bilin. Çünkü o kapı kapandığı zaman yok, gidecek hiçbir yeriniz kalmıyor maalesef ki. Hani eskisi kadar kolu komşu ilişkisi, akraba ilişkisi de çok fazla yok. Hani bu taraflarda en azından belki daha doğu kültüründe bunlar devam ediyordur ama hani batıda insanlar işte koşturuyor, telaş, çalışıyorum diyor ki 3-4 gün gideyim bir kafamı dinleyeyim telaşına düşüyorlar. Böyle çocukluğumdan kalan, bilmiyorum sizlerin de aklında kalan şeyler vardır. Benim aklımda kalan işte sabah çok erken kalkılırdı bir kere. İşte babalarımız, erkek kardeşlerimiz bayram namazına giderlerdi. Biz çok güzel kahvaltı sofraları hazırlardık, onları beklerdik ve ma aile hep birlikte o kahvaltı sofrasına mutlaka oturulurdu ki Kurban Bayramı'nda mutlaka o kavurma bile yetişirdi o bayram sofrasına. Sonra hani bizim çocukluğumuzda gene böyle çok fazla kılık kıyafet alma lüksümüz yoktu. Bayramdan bayrama yeni şeyler görürdük. Ve o bayramlıkları böyle sabaha kadar başucumuzda saklardık. Böyle gözümüzün önünde o heyecanla yatardık sabah onları giyeceğiz diye. Gerçekten müthiş heyecanlardı. Devam edeceğim birazdan bu heyecanlara, yaşadıklarımıza. Hala onu yaşıyor. Yani çocuklar yaşamıyor bir kere bence. Çünkü artık günlük hayatımızda bile onlar lep demeden leblebi yapıyoruz. Gidiyoruz yeni kıyafet sürekli alınıyor çocuklara çünkü. Hani bayramın böyle bir şeyi kalmıyor. Bayramda yeni kıyafet giydim, giymedim. Onun şeyinde değiller açıkçası. Çünkü her zaman alınan bir şey artık. El altında bir şey kıyafet. Ama bizim zamanımızda öyle değildi gerçekten. Kılık kıyafet biraz böyle lükstü. Çok tek tük mağaza vardı mesela Ali Ağa'da. Belirli yerlerden giderdik, bayramlık alırdık. Yani o da çok özel kılardı tabii ki o bayramı, yeni bir şey giyeceğiz diye. Şimdiki çocuklar şanslı mı? Bilmiyorum artık, bu konuda şanslılar vallahi. İstedikleri zaman her şeye ulaşabiliyorlar. Yeni şeyler de alabiliyorlar. O yüzden bayramda yeni bir şey giymişler, giymemişler çok da umurlarında değil galiba. Efendim, sizin aklınıza gelenleri de yazın. Paylaşmak isterim. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Eski bayramlardan bahsedelim ama şimdi Niran Ünsal, radyolarınızın konuğu, Beyaz Sevda sizlerle.

0: Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız ve Nil Ünal radyolarınızın konuğu Zühtü sizlerle.

Efendim, bayram deyince aklımıza herhalde ayrılmaz ikili şeker ve kolonya gelir. Şimdi her bayram öncesi evde hazır edilen çikolata ve şekerler bayramların en önemli simgesi. Çeşit çeşit şeker ve çikolata hala çocukların bayram sevincini arttırır. Yüzlerindeki o gülümsemeyi de arttırır biliyorsunuz. Bayramların olmazsa olmazı arasında yer alan kolonya Osmanlı Devleti'ne yeni yeni ulaştığı zamanlarda oldukça pahalı bir ürünmüş. Bir nevi eve gelen misafire verilen değeri simgelermiş. Genellikle evin en küçüğü ve eve gelen misafirlere kolonya ikram eder. Bu klasik bayram geleneğinin de hala sürdüğünü söylemek lazım. Bir de şunu anladık aslında, kolonyanın önemini şöyle anladık, pandemide anladık. Aslında evimize gelen misafirlerimizi böyle kibarca hijyen durumuna sokmakmış. Bunu çok iyi anladık aslında. Sonra şölen havasında aile kahvaltıları, az önce de bahsettiğim gibi bütün aile kahvaltıya oturur, kahvaltımızı ederdik. Gerçekten çok büyük mutluluktu. Sonra ne yapardık? Giderdik, büyüklerimizin ellerini öperdik. Onlara olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi gösterirdik. Bir de hani istihbarat da o kadar güzel çalışırdı ki çocuklar arasında biz küçüklüğümüzde, böyle hangi komşu fazla harçlık verdiyse hemen istihbarat sağlam, bütün çocuklar o komşuya. Vallahi harçlık önemli şimdi. Şimdi artık çocuklara verdiğimiz harçlığı çocuklar beğenmiyor ama... Sonra ya en önemlisi bu, annelerimiz gerçekten böyle günler öncesinden başlayan, yani bir hafta öncesinden başlardı, badanası, boyası, perdesi, tülü, camı, koltuğu, çerçevesi, böyle tam bir bayram temizliği, hani gelen insanları böyle güzel, pak, temiz bir yerde ağırlayalım diye. Sonra üstüne de aman hadi gelin bir yorgunluk kahvesi deyip bir Türk kahvesi içilirdi şimdi. Ay vallahi bayram harçlıkları, evet, kırmızı çizgimizdi. Çok önemli. Çocukların o bayramda harçlık alması, o heyecanı yaşaması gerçekten çocukların kırmızı çizgisi. Böyle akrabalar gezilirdi. Aslında hani baktığınız zaman... Yani insanların evet birbirine küsmemesi lazım. 3 günlük dünya, ama oluyor işte, bazen kardeş arasında, akraba arasında, arkadaş arasında bir şekilde oluyor. İşte küslerin de barıştığı bayramlar vardı. Uzun zamandır belki birbirlerini görmeyen insanlar bayram vesilesiyle birbirlerini görürler, birbirlerini ziyaret ederler, sevgilerini, saygılarını gösterirlerdi. Artık şimdi telefonlar var, canlı canlı açıyoruz. Yani gitmek yerine uzaklara, hayat şartları malum, böyle bir ekrandan görüşüyoruz mecburen. Çok uzakta olunca gidip gelmek çok zor oluyor. Vallahi şöyle hatırladıkça ne güzel günlermiş değil mi? Yüzümüz gülümsedi böyle. Yüzümüze sizin de bir gülümseme oturmadı mı? Benim oturdu vallahi. Eskilere gittikçe. Eskiler demişken işte bak, her şey eskide kalıyor diyeceğim ama yazık ya. Vallahi çok üzülüyorum. Tam böyle meşhur oldu. Çok erken de gitti. Yani o meşhurluğun tadını çıkartamadı Rıza Tamer. Bir kez daha mekanı cennet olsun. Güzel şarkılar bıraktı. Biz onları dinlemeye devam edeceğiz.

Efendim, hani gülümsemenin iyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünenlerdenim ve iyilik haberlerini de vermeyi seviyorum. Bakın, şimdi Kurban Bayramı deyince tabii ki birçok vatandaşımız da kurban kesecek. Konya'da ismini vermek istemeyen bir iş adamı 720 çalışanına bayram harçlığı 14.000 TL değerinde kurbanlık hediye etmiş. Güzel bir iyilik hareketi bence. 720 çalışanına 14.000 TL değerinde kurbanlık hediye etmiş. Valla bu iş adamı tabii ki alkışlanır. Darısı bütün iş adamlarının başına diyelim, ne diyelim, valla çalışanlarına böyle bayramda, seyranda güzel güzel böyle ufak da olsa, büyük de olsa kendi çapında ödüllendirmek güzeldir.

Efendim şimdi Antalya'da görücü usulü kız istemeye giden gence bir takım şartlar sunulmuş. Ya şartları şimdi bak okuyacağım. Hani şunu anlamadım, hani Antalya ne alaka? Herhalde gelinin ailesi Egeli. Damat zeybek oynamayı bilecek demişler. Bak zeybek ilk şartları, zeybek bilmezse olmaz. Ya öğrenir, ne var şimdi, kurslar var, gider kursa zeybek oynamayı öğrenir. Güzel, basit bir şart aslında. Sonra bu da basit ama güzel bir şart, bakın sokak hayvanları için diyor 20.000 TL bağış yapmasını istemişler damattan. Güzel, şirin bir istek. Takı beklentimiz yok demiş kız tarafı. Bir

Her şey sevgiye çıkar. Bütün yollar sevgiye çıkar. Yeter ki kızımızı üzme. Çok güzel. Çok son cümle çok vurucu olmuş. İki tarafta birbirini üzmesin aslında. Önemli olan o. Zaten evlilik dediğimiz müessese. Yani saygıyla, sevgiyle yürüyen bir şey. İkisi de olmadı mı o temeller çöküyor maalesef ki. Birinden biri eksik olmayacak. Oldu mu? Yok, yürümüyor. Vallahi yürüyor diyen yalan söyler. O yüzden hani dediğim gibi paraymış takıymış ya bırakın, zaten insanların durumları varsa yaparlar. Ha yapmıyorsa da kendi şerefi şanı yani ona bırakmak lazım. Yoksa hani maddi olarak hiçbirimiz kendimizi hani teraziye koyamayız ya. Şimdi ben kendim adıma ya da kızım adına şu kadar şunu isterim, bunu isterim. Sonu yok ki bunun. Yani o istediğim şey bile benim kızımın belki o değeri karşılamayacak. Çünkü onun değeri daha böyle maneviyat duygularıyla yüksek. Ama güzel istekler. Hani çok güzel bağlamış. Yeter ki kızımıza iyi bak demiş. Umarım güzel bir sonu olur. Tanımıyoruz tabii ki hanımefendiyi, beyefendiyi, aileleri ama bütün gençler için Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Kalbi güzel insanlarla karşılaştırsın. Kadir kıymet bilenlerle karşılaştırsın diyelim, konuyu bağlayalım.

Efendim birazdan veda şarkım gelecek. Valla vedalaşma zamanı geldi. Yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Öncelikle bir alkış yollamak istiyorum. Beni bugün yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına. Biraz uzun bir ayrılık olacak. Günlerden salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 5 gün yokum. Biz de bir bayram tatili yapalım değil mi? Sevdiklerimizle bayramlaşalım. Valla uzun olacak gerçekten. Hep böyle 2 gün ayrılıyorduk ama bayram nedeniyle bir 5 günlük yayınımız. Yani tabii ki Radyo Sahil yayınları devam edecek. Siz müzik dinlemeye devam edin. Müziksiz kalmayın. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır vallahi. Yani ben böyle sokakta, evde, burada hep müzik dinliyorum. İyi geliyor. Gerçekten hepimize iyi geliyor. Buna inanıyorum. Ama dediğim gibi Allah nasip ederse pazartesi günü ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama pazartesi yine beni yalnız bırakmayın. Pazartesi görüşene dek o zaman yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın, kendinizi sevin. Bu arada tabii ki hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir bayram olsun. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir bayram olsun. Güzel güzel dinlenin. Böyle kendinizi güzel motive edin. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle o zaman. Hoşça kalın.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak, numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir.
5: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
4: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
5: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
5: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
4: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
4: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restorant.
4: Kurban Bayramı'nın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
6: Tam 95.
8: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyosahil.com.tr.
7: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
6: Tam 95'te.
8: Radyo Sahil.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
2: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
2: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
2: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
1: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
2: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa RNG Elektrik İnşaat Vinç.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
2: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Erin Elektrik, EE Motors.
1: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Reklamlar bitti.
4: Gazetin en güçlü sesi. Radyo. Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
8: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
7: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ali Ağa Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
8: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner, Sıtkı Usta.
7: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style Islams.
8: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
7: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ayağı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ayağı Ticaret Odası Meclis Başkanı.
8: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğur Akbüfe.
7: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
8: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
7: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
0: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Yücelcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İrfan Özatay'la yaptık. Meşref radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Berksan'la devam ediyoruz. Yok öyle dünyam. Hoş geldiniz.

Serdar Ortaç, kış kış radyonuzda. Efendim bakınız, kadınların ilişkide beklediği 8 anlamlı hareket diyor. Bizden diyor. 8 diyor ya. Hadi 1-2 olsa tamam yani. Çünkü bu gibi konularda eylem meselesinde bir sıkıntı yaşıyoruz erkekler olarak. 8'ini bir kerekte mi yani mesela ard arda hani mesela bunu yayabiliyor muyuz aylara, yıllara? Bakın nelermiş efendim. Bir ilişkide küçük jestler genellikle büyük sevgi gösterilerinden daha fazla anlam taşır diyor. Kadınlar kendilerini değerli, saygı duyulan ve duygusal olarak güvende hissettiren düşünceli davranışları takdir ederler demiş. Erkekler takdir toplayacağız. Al kalemi, kalemi kağıdı. Not al bunları bak ilk sırada dikkatle dinleme demiş. Bunu bence sadece hani kadınların ilişkiden beklediği böyle bir anlamlı hareket olarak dememek lazım. İnsanların efendim herhangi bir ilişkiden beklediği bak bu aşk, iş, arkadaşlık fark etmez. Hepsinde olması gereken bir şey bu dikkatle dinleme. Düşün sen bir şey anlatıyorsun karşındaki kafa başka yerde olmaz saygısızlık. Akıllı telefonlar ve dikkat dağıtıcı şeylerin olduğu bir çağda bölünmemiş dikkatinizi vermeniz nadir ama güçlü bir harekettir. İster sohbet ediyor olun, ister birlikte vakit geçiriyor olun. Telefonunuzu bir kenara koyup gerçekten dinlemek onun kendini önemli ve değerli hissetmesini sağlar diyor. Dediğim gibi bak bence burada herkes için önemli bu. Sürprizler demiş, ona küçük sürprizler yapın. Sürprizler pahalı olmak zorunda değil diyor. Sadece anlamlı olmaları yeterli demiş. Ona sıradan bir şekilde bahsettiği bir kitap veya makyaj malzemesi götürmek, gün ortasında içten bir mesaj göndermek, bizimkiler mesaj yağdırıyor ki. Yani göndermeyi bırak, Veya spontane bir gezi planlamak ayrı olduğunuzda bile onun düşündüğünüzü gösterir diyor. Sevgiyi ifade etmek demiş bak. Fiziksel şefkat yakınlığın ötesine geçer. Rahatlık, sıcaklık ve bağ ile ilgilidir. Halk içinde elini tutmak, saçını kulağının arkasında sıkıştırmak halk içinde çok... Veya uzun bir günün ardından sıcak bir kucaklama vermek sessizce senin için buradayım ve seni önemsiyorum diyen jestlerdir demiş. Bunu yap zaten arkadaş yani hani elini tutmak falan filan. Bunları da yapmıyorsan zaten ne işin var o ilişkide? Hayallerini ve hedeflerini desteklemek demiş mesela. Muhalefet olma kardeşim, her şeye muhalefet olma. Bir kadın onun isteklerine inanan bir partnere değer verir. Kariyer hamlelerini teşvik etmek, başarılarını kutlamak ve onu hayallerini peşinden gitmeye zorlamak onu sadece romantik bir partner değil, aynı zamanda en büyük destekçisi olduğunuzu gösterir demiş. Sınırlarına ve bağımsızlıklarına saygı duymak diyor. İşte en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu herhalde. Bence mesela şu ana kadar. Hani diğerlerinin hepsi evet gayet doğru, asıl doğru bu ama uygulama işte. Sağlıklı bir ilişki bireyselliğe alan tanır diyor. Onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymak. Hobiler edinmesini teşvik etmek ve aşırı sahiplenici olmadan kararlarına güvenmek ilişkiyi güçlendirir demiş. Yani güçsüz olduğuna inanmayın. Nasıl demek lazım onu şimdi? Öyle yani işte. Destekleyeceksin. Sorumlulukları paylaşmak demiş. Zaten şimdi hani erkek olarak bu sorumluluğu alman gerekiyor. Hani ilişkide komple her şeyi karşı tarafa yıkarsan olmaz. Orada hani senin durmanın bir anlamı yok. Şey gibi masa süsü gibi. Başka ne var? Yedincisi desteğini hissettirmek demiş. Hani lafla değil böyle icraatlarla diyor. İster bir tartışmada onu savunun, ister zorluklarla karşılaştığında yanında olun. Hem toplum içinde hem de özelde ona sarsılmaz bir destek gösterin diyor. Bu ona kendini güvende ve değerli hissettirir ve ona güvenebileceğini gösterir demiş. Ve takdir etmek diyor kesinlikle. Kadınlar ister büyük ister küçük olsun çabalarının değerli ve tanınmış olduğunu hissetmeyi severler diyor. İçten bir seni takdir ediyorum veya içten bir teşekkür onun nezaketini, zekasını veya gücünü kabul etmede uzun bir yol kat eder ve ona değerli hissettirir demiş. Yani bakın ilk baştan korktuk hani 8 tane ne bu böyle? Abi sayı da fazla hani bunu yapabilir miyiz? Bir kere de mi yapmamız gerekiyor diye ama bunlar esasında zaten hani beklediği anlamlı hareket demek bile yanlış. Bunlar zaten bir ilişkide olması gereken şeyler. Yani bunlar yoksa zaten bu ilişkiye tam olarak bir ilişki demek ne bileyim vallahi yani
çok da mantıklı gelmiyor kulağa.

Oğuzhan Uğur, Soğan Ekmek Radyonuz'daydı. Efendim, bakınız, sık kabus görür müsünüz? Ara ara oluyor yani, tabii hani kimse bunu istemez de. Mesela bizim o şey dediğimiz mevzu, şu karabasan dediğimiz. O bayağı sıkıntılı oluyor. Tam bir de böyle hani böyle kaçmaya çalışıyorsun bir şeyden arkadaş, kaçamıyorsun ya, o berbat. Hani bir de şeye gıcık oluyorum ondan sonra. Mesela karabasandan böyle kaçamıyorsun, bir de sesin çıkmıyor ya. Orada ben şuna gıcık oluyorum yani, hani sesimi çıkartmak istedim, sesimi duyurmak istedim. İnsanlar hemen az ötemde duymuyorlar ya, nasıl gıcık oluyorum ondan sonra. Bakınız, sık kabus görmek ömrü kısaltıyor demiş. Avrupa Nöroloji Akademisi Kongresi 2025'te sunulan yeni bir araştırma, sık sık kabus gören kişilerin sadece psikolojik değil, biyolojik olarak da daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu. Ama bunun kararını biz veremiyoruz ki, yani kabus görelim görmeyelim diye. Hani böyle bir seçme şansımız olsa muhtemelen kimse kabus görmeyi istemez. Ha tabii hani belli şeyler var. Nedir mesela, işte çok yorgunsan falan, o veya işte hastaysan, o dönem kabus görme ihtimali yüksek oluyor. Ama onun dışında normal zamanlarda da mesela hiç bu belirtiler yokken, yorgunluk vesaire falan, pat diye görebiliyorsun yani. Araştırmacılar hem yetişkinlerin hem de çocukların kabus sıklığını yaklaşık 19 yıl takip etmiş efendim. Haftalık kabus gören yetişkinlerin 70 yaşından önce ölme olasılığının hiç ya da nadiren kabus görenlere göre 3 kat daha fazla olduğu görüldü. Oğlum bak, bunun sırrı varsa vallahi söyleyin ha. Bak şimdi 3 kat daha fazla diyorsun yani, kabus görenlerin ölme olasılığı 70 yaşında hiç görmeyenlere göre az buz değil 3 kat. Kabuslar vücuttaki stres hormonu kortizolün uzun süreli yükselmesine yol açıyor. Bu durumda hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor. Ayrıca kabuslar uyku kalitesini ve süresini bozarak vücudun gece boyunca yaptığı onarım ve yenilenme süreçlerini sekteye uğratıyor demiş. Vallahi şimdi ben de uyku kalitesini bilmiyorum. Şimdi hani uyanırsın mesela, nedir, karabasanda uyanırsın değil mi? Ben abi öbür tarafa dönüp yatıyorum tekrar ya. Hani çünkü hani yeni tur yeni şans gibi oluyor. Hani o ilk tur bitiyor, o rüya bitiyor. Sonrasında ikinci rüyaya başlıyor. Onda zaten işler toparlıyor. Ha bazen bak bu da oldu mesela, lan arkadaş uyanıyorsun, yatıyorsun tekrar kabus. Bir de mesela şehirde yaşadınız mı hiç, bak bu oldu. Bu çok gıcık bir şey işte. Kabustan uyandığını sanıyorsun mesela, uyanamıyorsun o sırada esasında. Devam ediyor karabasan yani, bu aynı şey gibi, Freddy'nin kabusları gibi oluyor. 1, 2, 3, 4, geldi Fred'in de öyle bir şarkısı vardı mı ya? Valla dediğim gibi hani elimizde olan bir şey olsa, imkanımız olsa hiç görmeyelim. Yani öyle bir seçenek olsa, kabus görmek ister misin bu akşam? Tık hayır mesela, tıkla. Ama hani ne yapalım yani, nasıl yapacağız? Artık hani sık görmemeye çalışacağız ya, ama onu da şeyimiz yok. Mümkün olduğu kadar uykudan önce dinlenmek gerekiyor. Yani hani sağlığımıza dikkat etmek gerekiyor. Tabii biraz ruh hali de bunda etkili. Mümkün olduğu kadar toparlayıp o şekilde yatağa girmek gerekiyor. Mışıl mışıl uyumak için.

0: İtalya Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
4: Mahmut'la namütenay muhabbet.

Nalan, hadi yarim radyonuzdaydı. Efendim, bakınız, evliliğinizi mahvedebilecek sessiz katil demiş. İlişkileri yavaş yavaş öldürüyor diyor. Ne ki bu? WhatsApp, Instagram, galeri, fotoğraf. Vallahi doğru çıktı. Gündelik hayatın koşuşturması arasında farkın, tamam geç bunları. İlişkide biriken duyguların diyor paylaşılmaması zamanla görünmez bir duvara dönüşüyor. Kızgınlıkların dile getirilmeden bastırılması, pasif agresif tepkilere, mesafeye ve patlamalarla sonuçlanabilecek bir birikime neden oluyor diyor. Bu birikimleri atmak da herhalde sosyal medyaya düşüyor. Uzmanlar ilişkiyi korumak için açık iletişimin kritik olduğunun altını çiziyor. Ve bak dedim ya, sosyal medya etkisi arkadaş. Modern ilişkilerde sık rastlanan bir diğer tehditse dijital cihazlara gereğinden fazla vakit ayırmak. Burada cihazın bir suçu yok. Ben sana söyleyeyim. O cihazı başkalarının kullanması da sıkıntı. Yani aynı cihazdan bahsetmiyorum. Sen mesela bir dijital cihaz kullanıyorsun. Başkası da o dijital cihazı kullanıyor. O arada bir iletişim oluyor. Birçok çift sohbet etmek veya paylaşımda bulunmak yerine ekranlara yöneldiğinde düşünüldüğü kadar değerli olunmadığı mesajını vermiş oluyor. Bak mesela bir gerginlik var. Hani tartışması gereken bir şey var. Tartışacaksın, bakıyorsun karşı taraf böyle almış telefonu eline. Instagram'da Reels videosu beğeniyor. Ondan sonra ona yorum yapıyor, buna yorum yapıyor falan derken o işler yani bir süre sonra arkadaş DM'ye gidiyor. Bak şey bile çok enteresan, bu sosyal medyada mesela bir şeyi beğeniyorsun arkadaş, hani yorumla katkıda bulunmak istiyorsun değil mi? Bu gayet insancıl bir şey. Çok hoşuna gidiyor veya ne bileyim herhangi bir video, bak yani hiç fark etmiyor. Videonun konusunun ne olduğu fark etmiyor. İster böyle hani duygusal video olsun, ister atarlı giderli olsun, ister kedi videosu olsun fark etmez. Bu konuda SOTE'de bekleyen milyonlarca insan var maalesef. Bu konuda tabii bunda en çok sıkıntıyı kadınlar yaşıyor. Bak herhangi bir yorum, yani bir şey yorum yaptığında bir kadın anında mesela beğeniler düşmeye başlıyor ona. Hatta beğenilmeyecek bir yorum dahi yapmış olsa beğeniler düşüyor. Önce oradan mesela cevap vermeler başlıyor yoruma karşı. Bunu mutlaka görüyorsunuzdur. Böyle millette şöyle bir düşünce durumu var. Yani buraya yorum yaptıysa bununla bu mesajlaşır diye. Böyle tuhaf bir şey var. Ondan sonra DM'lerde istenmeyen mesajları temizle bir daha yani. Ha olabilir bak, yani evet mesajlaşma isteği de olabilir, o ayrı bir şey, ama bu mesela yorum gördüğünde, bir kadın yorum yaptığında sana hemen ona böyle bir özel mesaj gönderme hakkı tanımıyor kardeşim. Ya bu hoşuna gitmiş, bu kadar basit, veya hoşuna gitmemiş, nefret ettiği bir şey, yani kızgınlığını da getiriyor orada. Ama bizimkiler yorum yapmış, merhaba iyi akşamlar. Ya da şey, ben de sizin gibi düşünüyorum. Bana ne? Bana ne benim gibi düşünüyorsan, yani ortak bir paydamız var, konuşabiliriz. Ha bak bu ayrı bir şey. Diğeri de mesela hani evde tam tartışman gerekiyor bir şeyi. Diğeri almış sosyal medyada geziyor. Tabii bu hoş değil. Uzmanlara göre diyor ilişkiye odaklanma ve varlık gösterme duygusal bağı korumanın temel unsurlarını oluşturuyor demiş. İletişim dili de ilişkiye yön veren kritik bir etken. Partnerlerin sıkça birbirlerinin eksik yönlerine odaklanması veya şakayla bile olsa devam eden eleştirileri yöneltmesi uzun vadede özgüveni zedeliyor diyor. Yani sürekli eleştiri, bir süre sonra karşı taraf diyor yani. Bak duygusal ihmal kaçınılan çatışma demiş. Sen ilgi göstermiyorsun mevzuya. İlgi göstermedikten sonra karşı tarafta sana ilgi göstermiyor sonra yani. O ilgi de hep nedir? Hep söylüyoruz hani ilgi kaybolan bir şey değil yani. Bugün %30 ilgi göstereyim, %70'i saklayayım değil. İlgi kaybolmaz. %30'unu ona gösteriyorsan o ilginin %70'i başka tarafa gidiyordur. Yani ilgi bir bütün, bunu hep söylüyoruz. İlgi %100'lük bir mevzu. Yani %90'lık falan filan değil. Sen birine %50 ilgi gösteriyorsan o diğer %50 başka taraflara gidiyordur. Yani. Ay ay ay.
Öte yandan diyor çatışmalardan kaçınmak sorunları ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre çözüme kavuşturulmayan anlaşmazlıklar birikerek gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açabilir demiş. Yani arada tartışacaksın, arada bir kapışacaksın. Tabii şiddetten uzak bir şekilde. Çünkü ileri attığın zaman, beklettiğin zaman evet bunlar mesela işte böyle halının altına veya koltuğun altına süpürüyorsun ya bunları. Bunlar kaybolmuyor. Bunlar orada birikiyor. Ondan sonra hop bir gün faiziyle beraber karşına çıkıveriyor işte. O zaman asıl çözmesi çok daha problem oluyor maalesef.

Salve Apio, Reset Radio nu-ți da. Efendim, bakınız. Çok duyduk. Bununla ilgili çok film de çıktı karşımıza. Parayı bulunca. Efendim, eşi değiştirme. Mesela piyangodan falan filan böyle para çıkar, bir şey olur. Abimiz özgürlüğe doğru yelken açar. Şimdi burada hep mesela erkeklere vurulmuştur. Hani hep örnekler erkeklerden verilmiştir ama acaba öyle mi bakınız? Erkekler daha masum çıktı diyor. Sevgili kadınlar ya. Ani gelen servete kavuşan kadınlar kocalarını boşuyor demiş. Ne çekeceğim ben bunun dırdırını be deyip. İsveç'te yürütülen bir çalışmaya göre aniden elde edilen servet bekar erkekleri para ellerine geçtikten sonraki 5 yıl içinde evlenmeye, evli çiftleri ise 10 yıl içerisinde boşanmaya itiyor demiş. Bak bekarsan evleniyorsun, hani nasıl olsa artık herhangi bir maddi sorun yok. Yani servet gelmiş yani. Dur ben o zaman evleneyim, bir 5 yıl daha bir yaşıyor hayatını. Sonra evleniyor ama çiftlerde ise, evli çiftlerde ise parayı bulduk arkadaş ya şimdi böyle de... Evlilik ve servet arasında ilişki üzerine halkın fikirleriyle bilimsel çalışmalar arasında bir kesişme olabilir diyor. Bak İsveç'te yürütülen bir çalışma bu kesişmeyi açığa çıkardı ama adamlar bunun çalışmasını yapmış ya. İsveçli bilim insanları. Çalışmaya göz atanların araştırma verilerini, kültürel farklılıkları ve Arap bölgesindeki şartları da dikkate alması gerekiyor demiş. Yayınlanan bir makaleye göre İsveç, İspanya ve Amerika üniversiteleri tarafından İsveç'te yürütülen bir araştırma, paranın kişiyi karşı cinsin gözünde çekici kıldığını, bu nedenle evliliği, boşanmayı ve çocuk sahibi olmayı etkilediğini kanıtladı. Ha para, evet hani genelde hep denir, önemli olan iç güzellik diye. Nasıl? Cüzdanın içindeki güzellik efendim. Hani o önemli yani.

Yeni çalışma ortalama değeri 1 milyon İsveç kronuna kadar olan İsveç piyango ikramiyelerini kazananlardan bazılarını ele almış efendim. Bak piyango kazananları. Biz de zaten piyangodan örnek verdik. Erkek ve kadın kazananlardan rastgele seçilen örneklerle toplum arasında seçilen rastgele örnekler karşılaştırıldı. Çalışmada elde edilen neticeye göre aniden elde edilen servet bekar erkekleri para ellerine geçtikten sonraki 5 yıl içinde evlenmeye, evli çiftleri ise 10 yıl içerisinde boşanmaya yetiyor. Birden servet elde eden erkeklerin ayrıca çocuk sahibi olma eğilimleri de artış gösteriyor demiş. Diğer yandan kadınlar açısından bakıldığında ise aniden elde edilen servet kadınların boşanma davası açma isteklerini 2 kat arttırıyor diyor. Ekonomik özgürlüğü de ele aldık. Daha da ben bununla ne uğraşacağım deyip. Nitekim kadınların statülerinin yükseldiği ülkelerde evli kadınlar bu karara çok daha fazla meylediyor demiş. Bu konuya müdahale eden toplumsal ve kültürel unsurların varlığına dikkat çeken söz konusu çalışma, erkek egemenliği meselesi ve gizli veya açık çeşitli biçimlerine ilişkin sorulara açık hale geldiğinde, meselenin gelişmiş Batı ülkelerinde eşitlik ve kadın hakları üzerindeki etkisinin boyutuna değiniyor diyor. Anlaşılan para akışı, kadınları paranın yokluğunda kabul edecekleri baskılardan kurtarıyor diyor. İşte onu söylemeye çalışıyoruz biz de yani. Elde ettikleri para kendilerini bu yüklerden kurtulmalarını sağlıyor demiş. Yük belli. Yükü uygun bir kenara sağda bırakıyor efendim. Sonrasında para insanı değiştirir mi? Değiştirir. Ki değiştirmelidir de. Yani bu kalkıp da illaki boşan veya illaki evlen adı altında değil. Yani o para insanı biraz değiştirmeli kardeşim. Bir hayat standardını değiştirmeli. Yaşam şeklini biraz bir değiştirmeli yani. Parayı buldu şımar denir ya arkadaş. Parayı bulsak da şımarsak. Ben çevremden böyle eleştiriler...

Her almaya hazırım yani. Bu da parayı buldu, böyle böyle falan işte Nirvana'ya ulaştı. Umurumda olmaz açıkçası yani. Ki bence kimsenin de umurunda olmaması gerekiyor. Düşün, parayı buluyorsun, servet buluyorsun ya. Hala aynı şekilde yaşamaya devam ediyorsun. Ne gereği var? Yani, o parayı ne yapacaksın? O parayı bir şekilde biraz harcaman gerekiyor. Tamam, birikim birikim yap, o ayrı bir şey de. Ama harca da yani. Hep aynı evde kalma yani, bir değiştir az biraz, bir arabadır marabadır, yattır teknedir mesela, paraya göre bu konularda geliştir biraz yani kendini.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik bilimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklamlar bitti.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Muhabbet Açan. Aradığım aşk radyonuzdaydı. Namutinay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve efendim sosyal medyada mutlaka radyomuzun sayfalarını takip edin. Şimdi Aydın Kurtoğlu köle.

Cem Umay Peri Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve polyannacılık oynayacağız efendim. Hayata pembe gözlüklerle bakacağız. Mutlu olmak için sebep çok diyor. İşte sizi mutlu olmanızı sağlayacak 100 şey demiş. Ya aklıma yine o meşhur yaşam koçu geldi. Mutsuz musunuz? Geçer. Aşamadığınız sorunlar mı var? Aşılır. Şimdi böyle bakacak olursak tabii ki yani hayatta mutlu... Zaten bir de sürekli hani böyle mutsuz insanlarda değiliz ki, tamam, zaman zaman mutlaka hani böyle canın sıkılıyor, moralin bozuluyor, modun düşüyor vesaire falan filan. Bunlar da insan olmakla alakalı şeyler. Yani o kadar da duygusuz, tepkisiz canlılar değiliz. Hani sürekli mutlu olmak da normal bir şey değil. Düşün, sürekli mutlusun. Bu da iyi bir şey değil yani. İnsan sürekli mutlu olduğu için bu sefer mutsuz olmaya başlar ki bu da büyük sıkıntı. Bakın, mutluluk listesinde neler var demiş, bir bakalım. Bir insana yardım etmek diyor. Teşekkür etmek. Merak etmek. Yani her şey değil. Bir şeyleri başarmak demiş. Nefes almak. Evet, nefes alış önemli. Nefes almak, kalbin atıyor oluşu falan filan, bunlar önemli. Bu başka, pardon. Gülümseyebilmek diyor. Yemek yemek. Baktığın zaman evet. Kitap okumak. Ki bu mutluluğun tadılma oranı bizde biraz düşük. Yürümek, koşmak demiş. Tatile çıkmak, bu evet, özellikle şu dönem. Güneşi hissetmek, vallahi güneşi hissetmek de, yani güneş de bu aralar birazcık baya bir hissettirecek kendini. Banyo yapmak mesela. Okula, işe gitmek. Tabii okula gitmek şöyle, okula gitmenin mutluluğunu esasında okul bittikten sonra anlıyoruz. Böyle şey değil, hani yaz tatil dönemi falan, hani mezun olduktan sonra, yani özellikle böyle bütün okulları bitirdikten sonra. O zaman bunun ne kadar mutlu bir şey olduğunu anlıyoruz, ama işten geçmiş oluyor. İşe gitmek diyor. Bu da mesela tabii işsiz kaldığı zaman anlıyorsun. Aşık olmak demiş. Çok romantik. Müzik dinlemek diyor. Para harcamak. İşte o biraz alışveriş yapmak. Bu da para harcamak zaten. Son model bir beyaz eşyaya sahip olmak demiş. Son model bir araba da olur. Çok sevdiğiniz birinden mesaj almak demiş. Günler, aylar sonra bir yerlerde unuttuğunuz paranızı bulmak. Bu özellikle böyle mevsim geçişlerinde çok güzel oluyor. Mesela kıştan yaza geçerken böyle yazlıklara bakıyorsun, içinden para çıkıyor. Hatta daha çok bu montlara bakınca para çıkıyor. Mesela yazdan kışa girişlerde bu daha çok oluyor. Pazar kahvaltısı yapmak demiş. Pazar günü geç saatlere kadar uyumak. Oo, güzel o. İnanmak, güvenmek, hissedebilmek, gıdıklanmak. Oyun oynamak, yılbaşı partisine katılmak, affetmek, komik bir fotoğrafa bakmak. Biz daha çok kedi videolarını tercih ediyoruz. Farklı olduğuna inanmak demiş mesela. Her sabah uyandığının farkında olmak. Yani o farkında olmasan da uyanıyorsun zaten. Abi nasıl farkında olmak ya? Her sabah uyandığının farkında olmak. Bu sabah uyandım ama hiç farkında değilim ben ya. Böyle diyen var mı aranızda efendim? Eski fotoğraflara bakmak güzeldir, evet. Hafta içi tatil yapmak diyor kesinlikle. Koleksiyona sahip olmak, bir koleksiyon, pul koleksiyon. Denize, havuza girmek demiş. Radyoda çok sevilen bir şarkının başlangıcına denk gelmek, bak bu önemlidir. Ama Murphy kuralları burada devreye girer. Genelde sevdiğim bir şarkı, mesela radyoları da gezerken sevdiğim bir şarkı çıktığında genelde onun sonuna denk gelirsin. Böyle bir sıkıntı vardır yani. Güldüren bir arkadaşa sahip olmak demiş. Dert dinleyebilen bir arkadaşa sahip olmak. Gün doğumunu izlemek. Sarılmak. İyi bir eşe sahip olmak. Arada atlıyorum çünkü 100 tane demiş. 100'ünü beraber sayamayız. Canlı müzik yapılan bir mekana gitmek demiş. Orada doyasıya eğlenmek tabii ki. Yurt dışına çıkmak. Tek başına tatil yapmak. Dındırı dındırı dın. En sevilen yemeği yapmak. Bu bende çok mutluluk vermiyor. Biliyorsunuz hani hep söylüyoruz. Benim mutfakla aram pek iyi değil. Yani eylem bazında pek iyi değil. Yemek yapma bazında. Yemek yeme konusunda iyi. Yürüyüş yapmak demiş. Evlenme teklifi almak, evlenme teklifinde bulunmak. Çiçek yetiştirmek diyor. Sonra yıldızlara bakmak demiş mesela. Birine sürpriz yapmak. Bir bebeği, çocuğu güldürmek demiş. Evet. Bu kesinlikle uzun zamandır aranılan bir şeyi bulmak. Vallahi doğru. Hani arıyorsun yok, ümidi kesiyorsun böyle. Çok da böyle hani nasıl ilgini çeken, yani çok ilgilendiğin bir şey kayıp evde, bulamıyorsun.
Ümidi kesiyorsun, sonra karşına çıkıyor. O çok güzel bir şey. Okuldan mezun olmak demiş. Vallahi geçti bizden işte artık abi o be. Gönüllü olmak. Yol tarif edebilecek kadar etrafa dikkatli bakmak diyor. Kin tutmamak demiş. Hemen sinirlenmemek. Umutlu olmak, hayal kurmak. Bunlar bakın böyle öne çıkan başlıklar. Tabii çok var dediğimiz gibi. Yani bunlara baktığımız zaman tabii ki yani mutlu olacak çok şey var. Yani kafaya taktığımız çok şey var ama mutlu olmamızı sağlayacak çok fazla da şey var yani civarda. Tabii bunlarla nereye kadar olabilirsin o da ayrı. Hani tamam pembe gözlüğü taktık. Hani sürekli böyle bir mutluluk pıtırcı olmak da iyi değil ama en azından hani yani kendimizi de mutlu etmemiz gerekiyor. Sürekli kafaya tak, kafaya tak nereye kadar yani. Liste bu efendim. Bir kısmını saydık sizlere. Bunun kadar daha var. Hani ne derler? Mutluluk çok uzağımızda değil açıkçası.

0: Sibel Alaş, Bin Yıldız radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Hoşlandığını söylemiyor ama vücudu ele veriyor. Ya kardeşim, seviyorsan git konuş ya. Ama bunlar da böyle bir kasıntı kasıntı, böyle hoşlandığını söylemiyor ama vücudu ele veriyor demiş. Ne zaman? Bununla ilgili ben bir sürü şey söylerim esasında, ayıp olur. Bak, birinin size aşık olduğunu ortaya çıkaran 9 işaret demiş ama söylemiyor bak size. Söylemiyorsan anlayacaksın buradan bunları. Nelermiş bunlar? Neymiş bu 9 işaret? Bakalım efendim. Aşk bakışı demiş mesela. Judy James'e göre aşk bakışı... Kim bu Judy James? Bahsetmiş mi burada? Demiyor. Bakalım, bıt bıt bıt bıt. Ha, beden dili uzmanı, tamam. Judy James'e göre aşk bakışı olarak bilinen bu ifade bir kişinin gerçekten aşık olduğunu ele veriyor demiş. Bu bakış esnasında yüz hatları yumuşar, gözler hafif kısılır ve bilinçsiz bir şekilde gülümseme eğilimi ortaya çıkar diyor. Ama şu da var mesela, şimdi sen o kişiye karşı bir şey hissediyorsan, böyle bir hoşlanma durumu varsa, o kişinin herhangi bir yüz ifadesini sen bu şekilde anlayabilirsin. Evet, doğru. Yani karşı tarafta mesela böyle bir belirti yok ama sen aşıksın ona. Bak, aa bana baktı, aa gözleri toparlak oldu bunun. Biraz da kıstı gözlerini falan, kesin aşık diye kendini kandırabilirsin yani. Bence yine de bir konuşun. İkinci efendim işaret, göz teması demiş. Bir kişi aşık olduğunda göz teması sürekliliği artar. James, birçoğumuz bilinçsiz olarak karşımızdakinin göz bebeklerinin genişleyip genişlemediğini anlamaya çalışırız. Bu gerçek duyguların bir yansımasıdır diyor. Bakacaksın böyle uzun uzun gözlerine. Göz bebeği genişliyor mu, genişlemiyor mu? Böyle göz bebeği büyüyorsa tamam diyor, olur o iş diyor. Ama böyle değilse diyor... Nalet, Nemrut. Ses tonunun değişmesi demiş. James'e göre aşık olan birinin sesi fark edilir derecede değişir diyor. Ses tonu derinleşir ve daha kısık bir hale gelir. Buna hiç inanmayın. Bak, sahada olan biri olarak söylüyorum. Bağırma, kıkırdama veya dikkat çekici bir şekilde konuşma azalır demiş. Bu sizi tavlamak için de yapılabilir. Yani illa ki hani biri sana karşı böyle konuştuğunda aman yarabbi bu bana aşık deyip çok şey yapma yani. Özellikle biz erkekler bunu kullanırız. Merhaba. Farkındaysanız ses derinleşti. Şimdi sen buradan bunu aşk olarak anlıyorsan sen yine anla. Ayak hareketleri diyor. Onu nasıl göreceğiz arkadaş? James ayak parmaklarının kıvrılmasını insanlardaki kuyruk sallama hareketi olarak tanımlıyor. Şimdi zaten hani ayak parmaklarını görebileceğin bir ortamdaysan karşındaki insanı. Şimdi yani bir kişi mutlu ve rahat hissediyorsa ayak parmaklarını kıvırır demiş. Ancak huzursuzluk veya rahatsızlık hissi varsa ayaklarının sürekli hareket ettiğini ve yere vurmaya başladığını görebilirsiniz diyor. Bunda da bir ayakkabının olmaması gerekiyor görebilmek için. Uyumluluk gösterme demiş bir diğeri. Aşık olan insanlar karşılarındaki kişiye daha fazla uyum sağlamak isterler. Bu jestleri ve hareketleri takip etmekten hatta benzer giysiler giymeye kadar farklı şekillerde gözlemlenebilir demiş. Kesintisiz dikkat diyor bir diğeri. Bu bir kişi gerçekten aşıksa tüm dikkatini partnerine odaklar. Telefona bakmak, mesajlara cevap vermek gibi dikkat dağıtıcı eylemlerden kaçınır diyor. Tabii o mesajda ne yazdığı önemli. Tamam, mesaja cevap vermekten kaçınıyor ama karşı taraf ne yazdı acaba? Utangaç davranışlar demiş. Aşık olmak bazen utangaçlığa da neden olabilir. James, eğer bir kişi yoğun duygular içindeyse... göz temasından kaçınabilir. Az önce göze bakmak diyorduk. Ne oldu abi, daha birinci maddede bak göz teması dedin. Sen şimdi göz temasından kaçınabilir diyorsun. Yanakları kızarmaya başlayabilir ve eliyle saçını veya dudaklarına dokunabilir demiş. Kendi dudaklarına. Çevreden kopma diyor. Aşık olan kişiler bulundukları ortamda başka insanlarla ilgilenmez ve tamamen sevdikleri kişiye odaklanırlar diyor. Bu da çok samimi değil bence. Aşkla arzuyu ayırmak demiş. Ha, gelsen böyle gel yanaş yanaş. Şimdi anlat bakalım. James aşkın ve arzu duyusunun farklı olduğunu belirtiyor. Bir kişi sadece fiziksel olarak etkileniyorsa gözleri daha çok bedene odaklanır demiş. İşte orada sen onun mesela senin gözlerine baktığını düşünebilirsin. Bak işte hep demeye çalıştığımız şey 9. maddede geldi yani. Sen hani onun mesela şey olarak düşünüyorsun. Aa bu aşık diyorsun ama onun hakkında neler geçiyor? Bir dur be.
1: Sevdin deme.
0: Ancak gerçek bir aşkta gözler daha çok yüz ve dudaklara odaklanarak karşı tarafın ruh halini ve düşüncelerini anlamaya çalışır demiş. Buna da çok fazla güvenmeyin. Siz de bu beden dili sinyallerini gözlemleyerek birinin size gerçekten aşık olup olmadığını anlayabilirsiniz demiş. Yani şöyle sinyal alabilirsiniz diyelim biz buna. Yoksa bunların çoğunu o 9. maddede anlattığı aşk olmadan arzulama bakışı olarak da görebiliyoruz yani civarda. Yani civarda görüyoruz. Kendimize değil ama civarda bunlar olan şeyler yani.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
4: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 0118. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bengü, Telafi'yle radyonuzdaydı. Esasında daha da eski bir şarkı ama 2000 yıllarda yapılan bir cover'dı efendim. Namütenay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde, günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun, evden olur, İş yerinden, ne bileyim dışarıdan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Ayşe Hatun Önal radyonuzda. Dur dünyam.

Aylin Yeliz, Uykuma Bir Kala radyonuzdaydı. Efendim, sevgiliniz sizden ayrılabilir demiş. Olabilir. Yani tabii bunu hani kimse istemez ama bu ihtimaller dahilinde olan bir şey yani. Mesela sen çok iyi gidiyor, çok güzel gidiyor, tamam bundan sonra bir şey olmaz dersin. Pat, yarın bir telefon. Bunlar hayatta var olan şey. Sevgiliniz sizden ayrılabilir. Hadi canım. Ama bak, 7 işaretle kendini ele veriyor demiş. Bu 7 işarete bakmak gerekiyor. Bence bu 7 işaret, şöyle bakıyorum başlıklara da. Bunlar varsa zaten hani şey beklemek çok yanlış. Acaba sevgilim benden ayrılır mı diye düşünmek. Ya da ne bileyim hani, ya arkadaş bizim ilişkimiz hani çok romantiktir ya, sonsuza kadar devam eder. Hani bu işaretler varken hala sen bunu düşünüyorsan bravo. Neymiş bunlar bak? İletişimin azalması ve uzaklaşma diyor. Bunlar mesela şeydir esasında, hani kendini böyle teselli edersin falan filan denir ya işte. Hani yoğundur veya işte karşı taraf şeyi mazeret, veya çok yoğunum falan filan. Ya arkadaş, önceden de aynı işi yapıyordun. Aynı tempodayın ama maşallah iletişim iyiydi. İletişim azalması ve uzaklaşma, işte bak bu azalan iletişim ve uzaklaşma...

durumlar varsa sıkıntı. Fiziksel temastan kaçınma demiş bir diğeri. Duygusal bağın bir yansıması olan fiziksel temas bir ilişkinin sıcaklığını ve yakınlığını gösterir. Sevgiliniz artık elinizi tutmuyor, size sarılmıyor ya da birlikte vakit geçirirken fiziksel olarak sizden uzak duruyorsa bu aranızdaki bağda bir kopukluk olduğunu gösterebilir demiş. Yani gösterebilir değil esasen, direkt olarak yani. Sürekli eleştirme ve hoşgörüsüzlük demiş mesela. İlişkinin başında sizi olduğunuz gibi kabul eden partneriniz artık sık sık sizi eleştiriyor. En küçük davranışlarınıza bile tahammül edemiyorsa bu da ciddi bir uyarı işaretidir demiş. Bak, giyiminiz, konuşma tarzınız, hobileriniz ya da sosyal çevreniz gibi daha önce sorun edilmeyen şeylerin bir anda tartışma konusu olması diyor. Gelecek planlarının silikleşmesi demiş mesela. Birlikte gelecek kurma hayaliyle çıktığınız yolda artık plan yapılmıyorsa ya da yapılan planlar sürekli erteleniyorsa... dikkatli olmak gerekir diyor. Ya dikkatli olmaya gerek yok. Zaten hani bas bas bağırıyor ilişki yani. Bak, tatil planı mesela yapılmıyorsa. Neymiş? Nişan demiş mesela. Birlikte yaşama gibi ortak geleceğe dair konular konuşulmamaya başladıysa. Yani artık sen oradan yavaş yavaş valizi... acı ama gerçek yani. Yeni ilgi alanları ve sosyal hayatta artış diyorsa. İşte bak, en başta ne demiştik? Şu kardeşinizi dinleyin. Bak, iletişim azalması ve uzaklaşma demiştik değil mi? İlk madde oydu. Ne dedik? Hani bu sana karşı bir azalma ve sana karşı bir uzaklaşma. Başka tarafa doğru bir yanaşma. Burada zaten bak karşımıza çıkıyor yine. Yeni ilgi alanları ve sosyal hayatta artış. Senden çalınan zaman buraya gidiyor artık. Bak, sevginiz bir anda yeni ilgi alanlarına yönelmeye, daha önce yakın olmadığınız insanlarla sık vakit geçirmeye başladıysa bu da bir işaret olabilir demiş. Sizi umursamıyor gibi davranması demiş mesela. Başka, aman bu da çok şey be, bunu kullanmayın vallahi. Bak, sevgililer. Tamam, hani ilişkiden sıkılmış olabilirsiniz, eyvallah, saygı duyuyoruz ama şunu da zamana ihtiyacım var. Şunları kullanmayın kardeşim, vallahi kullanmayın bence, direkt pat diye söyle. Partneriniz sık sık biraz uzaklaşalım, kendime zaman ayırmak istiyorum, kafam çok karışık gibi cümleler kuruyorsa bu aslında bir ayrılığı hazırlama süreci olabilir. Lan ayrılmış ne süreci ya? söylemeyeyim diyorum. Sonra hayal kırıcısın diyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Kendime zaman ayırmak istiyorum, kafam çok karışık, biraz uzaklaşalım. İşte artık o uzaklaştığın zaman da bak yine o iki madde karşımıza çıkıyor. İlk bir taneydi, iki tane oldu bak. Biraz uzaklaşalım dediğin zaman ne demiştik? İletişim azalması ve uzaklaşma, başka tarafa doğru yakınlaşma demiştik. Diğeri de yeni ilgi alanları ve sosyal hayat. İşte bak, biraz uzaklaşalım derken o diyor, ben diğer tarafa bir yaklaşayım bir. Hayat orada. Bunlar efendim, bakınız. Bu şeyler varsa, bu belirtiler varsa diyor, yedi işaret varsa sevgiliniz sizden ayrılabilir demiş. Bu yine çok duygusal bakmış. Ben acı gerçeği direkt söyleyeyim. Sevgiliniz sizden ayrılmış, haberiniz yok. Bunlar kaçamak şeyler. Yani birazdan şey, hani ben söyleyemiyorum, ben bunu söyleyemiyorum, ayrılırım diyen sen söyle. Ay, o yüzden bu işaretler varsa hala acaba kurtarabilir miyiz, olabilir mi falan filan diye düşünmek yerine bence siz de yavaş yavaş neydi? Yeni sosyal aktivitelerde... O tarafa doğru yönlenmenizde fayda var.

Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 çift 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir.
5: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
4: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
5: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
4: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
5: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ala Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
4: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
4: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
5: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restoran.
4: Kurban Bayramı'nın sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
7: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Lezzetin adresi Aliada değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
2: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
4: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
2: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
4: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
4: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
2: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan.
4: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
2: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa Erenege Elektrik İnşaat sevinç.
4: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
2: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Erem Elektrik EE Motors.
4: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ali Ağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
5: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
4: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ala Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
5: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner Sıtkı Usta.
4: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerimizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İzlems.
5: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
4: Değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ayağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ayağa Ticaret Odası Meclis Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğur Akbüfe.
4: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
5: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
4: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfezin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil. Işık.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres Eski PTT Yanı, Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232-616-3839-0533-963-01-18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo! Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
6: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi
5: radyo sahillerinde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

artık hiçbir şeyden emin değilim, çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş, anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir
3: inansa, hayat bayram olsa. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Bayramlar, sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın hayatımıza anlam kattığı özel günlerdir. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, nice güzel bayramlar temenni ediyorum. AK Parti Ali Ağa İlçe Başkanı Yaşar Demir.
7: Dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Ege Hırdavat, Evren Yavuz.
6: Paylaşmanın mutluluğunu, bayramın bereketini ve birlik ruhunu hep birlikte yaşadığımız nice güzel bayramlara. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. Sanoil Bayi, İzege Akaryakıt.
7: Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin güçlendiği en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyoruz. Yavuz Tur Seyahat Acentesi, Zeynel Yavuz.
6: Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve paylaşmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Eğmeci Perde, Cafer Eğmeci.
7: Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun. Sınırlı sorumlu Ali Ağa Motorlu Yük Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Raşit Özkan.
6: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle. Dokumacı Otomotiv Serdar Dokumacı.
7: Manevi duyguların yoğunlaştığı, paylaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ustam 35 Rot Balans, Fırat Topal.
6: Bayramlar, birlik ve beraberliğin güçlendiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün çoğaldığı çok özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, ülkemize huzur ve ailelerinize mutluluk getirmesini diliyor, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyoruz. Niyazi Usta.
7: Manevi duyguların yoğunlaştığı, dostlukların pekiştiği Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk ve bereket içinde geçmesini diliyoruz. Bu güzel bayramın kalplerimize umut, hayatımıza huzur ve geleceğimize güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Seyir Kafe Restoran.
6: Kurban Bayramı'nın sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayatımıza anlam kattığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde, mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimizdir. Bayramın bereketi ve mutluluğu tüm yıl boyunca sizinle olsun. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, paylaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimize, Türk İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ali Ağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir.
2: Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Yılmaz İnşaat ve Yapı Malzemeleri Mehmet Ali Yılmaz.
2: Sevgi, dostluk ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun. ARC Mimarlık, Mimar Ebru Bozkurt.
1: Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramı kutlu olsun. Sınırlı sorumlu 60 no'lu Ali Ağa Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi adına Başkan Himmet Önder.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, sofralarımıza bereket, kalplerimize mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve neşe içinde nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle Savran Mobilya Yapı Dekorasyon ailesi olarak Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı bayramlar dileriz.
1: Bayramlar sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, umutların tazelendiği en güzel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur ve tüm insanlığa sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve bereketli bayramlar dileriz. Doğutaş Mobilya.
2: Sevginin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlara Kurban Bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Ala Şube Başkanı Hasan Toptan.
1: Sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, milletimize mutluluk ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyoruz. Bayramın coşkusunu ve en güzel ezgilerini sizlerle buluşturmaya devam eden Radyo Sahil ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Mutlu bayramlar.
2: Bayramın getirdiği manevi huzurun gönüllerinizi aydınlatması, sofralarınıza bereket, hayatınıza mutluluk katması dileğiyle, sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun. Ali Ağa RNG Elektrik İnşaat Vinç.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Ege Mühendislik ve Teknik Destek Hizmetleri Limited Şirketi.
2: Sevginin çoğaldığı, dostlukların güçlendiği, paylaşmanın anlam kazandığı mübarek Kurban Bayramı'nda tüm güzel dileklerinizin gerçekleşmesini temenni ederiz. Bayramınız kutlu olsun. Eren Elektrik, EE Motors.
1: Kurban Bayramı'nın ülkemize barış, milletimize huzur, tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Fatma Aydoğdu, Hair Beauty Studio. Daikin klima sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi Yasa Doğalgaz'da özel kampanya fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik 12 taksit imkanı ve hızlı montaj avantajıyla. Konforu ertelemeyin, fırsatı kaçırmayın. Adres: Eski PTT yanı Kazım Dirik Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi numara 9 Taksim C, Ali Ağa, İzmir. Telefon 0232 616 3809 0533 963 01 18. Yasa Doğalgaz Daikin. Kaliteli hizmet, hızlı çözüm.
3: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547-399-0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
3: hayat bayram olsa. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Bayram sevincinin gönülleri ısıttığı, dostlukların güç kazandığı bu mübarek günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyoruz. Ala Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seyhan Öz.
5: Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinde sevgi, saygı ve hoşgörünün çoğaldığı, umutların yeniden filizlendiği güzel günler yaşamanızı diliyoruz. Tüm dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz temennisiyle bayramınız kutlu olsun. Egelim Lojistik, Kemal Erim.
4: Bayramlar sevginin büyüdüğü, umutların tazelendiği, gönüllerin bir olduğu özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nın sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, yaşamınıza yeni güzellikler katmasını diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ala Toptan Gıda, Himmet Ceyhan.
5: Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi huzurun evlerinizi mutlulukla, kalplerinizi sevgiyle doldurmasını diliyoruz. Kırgınlıkların unutulduğu, dostlukların güçlendiği bu güzel bayramda tüm sevdiklerinizle birlikte nice mutlu anılar biriktirmeniz dileğiyle. Kafkas Döner, Sıtkı Usta.
4: Paylaşmanın mutluluğunu, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını en güzel şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle Aura My Style İslams.
5: Birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, ülkemize bolluk, bereket ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyoruz. Bayramın mutluluğunu aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız dileğiyle iyi bayramlar. ABS Hafriyat.
4: değerli üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, bayramın sağlık, başarı ve mutluluk dolu yarınlar getirmesini dileriz. Ömer Ertürk, Ayağı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akyıldız, Ayağı Ticaret Odası Meclis Başkanı.
5: Kurban Bayramı'nın gönüller arasında sevgi köprüleri kurduğu, umutları büyüttüğü ve mutluluğu çoğalttığı güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Hayatınıza sağlık, huzur ve başarı getirmesi dileğiyle bayramınız kutlu olsun. Uğur Akbüfe.
4: Bayramın manevi güzelliğinin kalplerinizi huzurla doldurduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk içinde geçireceğiniz nice güzel bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Saka Beton.
5: Kurban Bayramı vesilesiyle paylaşmanın değerini, dostluğun kıymetini ve birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bu güzel bayramın sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Aydın Pide, Gönül Aydın.
4: Bayramların en güzel yanı sevgiyi çoğaltması, insanları bir araya getirmesi ve gönülleri buluşturmasıdır. Kurban Bayramı'nın tüm güzelliklerinin hayatınızı sarmasını, sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Ege Hakan.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar, en güzel soğlar. Radyo Sahil'de. Radyo Sahil. Söylüyorum şimdi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

göz yazıma. İtirazım var bu dertli şansıma. Sevginin sahtesine

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Sonbahar. Halimin soyadı, adı. Gerekli, gereksiz.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan eder.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Battım. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sevgilim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr